Seyircilerin dervişi Abdip Kille Çabı Aynı Nabine Vazim Habra Daza Bismi Abi Kim Kurbala Sire Dervişi Abdip Bindi Vike Teşika Hura Bila Hude Tarmi Abi Kimle

delikanlıların aşkları viranedir. Yolları kesilmiş, viran, talan edilmiştir. Delikanlılar dertlerin dermanıdır. Namertlerin belasıdır.